harasohoka menshi buri kagaragaza ku Rwanda Afrika aravuga ibintu byinshi cyane muri rusange dore ko ikipe y'igurero ya Nigeria yarayihamagaye abasore bagomba kuzayifata rero mu gikombe bazitabira kitwa ngo ni Unity Trophy abari bari mu gikombe cyiza abandi ngo bari muri za Unity ngo Unity Trophy Unity Trophy mere ku magamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
yimeze neza cyane kabisa mu gihugu cya Misiri twaraye turiyo cyane n'icyo bita ngo ni trophyless season ya ekipe ahiri ekipe yigiza kabushuru ku gwana Afrika ngo bayita ngo club y'ikinyejana ariko twaraye turiyo kabisa n'icyo bita ngo ni ceremony ya titleless n'ubundi igikombe kivanwa ku kibuga kimwe kikajyanwa kini kijyanwe n'indege kajugujwe gapareka mu kibuga cy'emo mu kibuga cy'umupira hagati rwagati zanye rero trophy ubwo rero ndavuga iki rero ndavuga gato ikipe ya Pyramid ya ikipe ya Zamalek ya ikipe ya Ahili bare rero batanari batanaga rero igikombe mwijoro rya cye gusa biza kongera rero ikipe y'abavandimwe rero ya Zamalek itwa igikombe rero cyayo cya champion muri mwaka igikombe cyayo cya 14 mu myaka rero myinshi aramaze batwara igikombe rero bivuze ko rero ekipe